0: جدی شش شش
1: Sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana s